0: O kanı mı ne bir bak of şey. Cizba cizba, cizba cizba, cizba cizidi. Eki tebe. Şu mi bu, ne nazur, şu seni yaviş. Mu ne bak toga. Cizba cizba, cizba cizba, cizba cizidi. Stipu me majke. Şu mi bu, ne nazur. Jel tu ne imaš boba? Šo se ne
1: javiš. Recept za dobro jutro. Jutarnji program Bet Radija.